0: Dedikodu dedikodu dedikodu ne dedi dedi ki dedikodu dedikodu ne dedi dedi ki dedikodu dedikodu ne dedi dedi ki dedikodu dedikodu ne dedi dedi ki dedikodu dedikodu ne dedi dedi ki dedikodu dedikodu ne dedi dedi ki dedikodu dedikodu ne dedi dedi ki dedikodu dedikodu ne dedi dedi ki dedikodu
1: ne dedi ne dedi ne dedi ne dedi ne dedi ne dedi ne dedi ne dedi
0: dedi ki dedi ki dedi ki dedi ki dedi ki dedi ki dedi ki dedi ki
1: ne dedi ne dedi ne dedi ne dedi ne dedi ne dedi ne dedi ne dedi
0: dedi ki dedi ki dedi ki dedi ki dedi ki dedi ki dedi ki dedi ki
1: ne dedi
0: dedi ki
1: ne dedi
0: dedi ki
1: ne dedi
0: dedi ki
1: ne dedi
0: dedi ki
1: ne dedi
0: dedi ki
1: ne dedi
0: dedi ki
1: ne dedi
0: dedi ki
1: ne dedi
0: dedi ki
1: ne
0: ne ne